Yalnızca boş olmayı ön planda tutuyor. İSKİ'de de veriliyor. Belediye ihalelerinde yandaş şirketi